0: ihtiyaç ne kadar?
1: Söylerit git. Bu da belli ki. Kintu?
0: Kintu kya Shakuntala?
1: Kahin unhone mera tiraskar kar diya to?
0: Apne gunon ka apman kyu kar rahi ho Shakuntala?
2: Kaun hoga jo Chandrama ki Sheetal Chandni ko chhatra laga kar rokna chahega?
1: Theek hai. Jab tum log itna aashwast kar rahe ho to tumhe prayatn karti hu.